kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uymayalım, anlaşmadan.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
8: 95.5 Radyo Kulüp.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol Ağ takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray, Trend Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli

Kişilerden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıl

Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir, ne uçak gemisiyle, ne emir çıkararak, ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi. Spor. Son şampiyon Galatasaray, Trend Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Haber.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı ifadesini kullandı. Fenerbahçe Futbol Ağ takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 25 yıldır eğitimde atılan adımlarla milyonlarca öğrenci için kaynakların en üst seviyede artırıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğine dair iddiasına, Hürmüz Boğazı ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle

0: ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla ifadesiyle yanıt verdi.
1: Spor.
0: Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen, Ayrım Çamlıhemşin, Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi 1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsadığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adreste yapılan aramada imha edilmek amacıyla parçalanmış evraklara el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini bildirdi. Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.
1: Spor.
0: Son şampiyon Galatasaray, Trend Yol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin

Doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: ardına, çıktın zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5. 95. 95.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen, Ayrım Çamlıhemşin, Ayder İl Yolu kapsamında yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesimin pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci afflarından yararlanmış kişileri de kapsadığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adreste yapılan aramada imha edilmek amacıyla parçalanmış evraklara el konuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini bildirdi. Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi.
1: Spor.
0: Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Milli atlet İsmail Nezir, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide Avrupa üçüncüsü oldu. A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Eskişehir, Tokat, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un iç kesimleri, Malatya'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Ardahan çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimleri.

kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

0: Maxi Show.
1: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
2: Ritimle dans et.
1: Olmazsa olmaz.
2: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
1: Ritimle dans et.
2: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
2: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
2: Tüm hitlerle beraber buradayız.
1: En son hit şarkılar.
2: Buradayız. Buradayız.

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
2: Aksi Show başlıyor.
3: Ne?
4: Sonunda.
3: Şimdi mi?
1: Evet.
3: Şimdi.
5: Bence bu muhteşem.
6: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
7: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
6: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
8: Artık başlasın.
2: Aksi Show başlıyor.
9: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
10: Gözleri!
4: Fazlasıyla muhteşem!
10: Ve çok çekici.
11: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Aksi Show başlıyor. Aksi Show. Aksi Show.

orada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu, tabii ki Radyo Kulüp ve Maxi ben. Saatlerimiz 19.39'u göstermekte, 22'ye kadar. Buralarda yani Radyo Kulüp'te ve tabii ki Maxi Show'da olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Şimdi şöyle bir şarkıyla programımızın açılışını yapalım ve sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Radyo Kulüp'te kalmaya devam ettiğiniz sürece en kaliteli şarkıları bu frekansta dinleme ve dinletme imkanına sahip olacaksınız. Hadi bakalım tavla radyonuzda.

son zamanlarda benim de çok fena sarmış olduğum şarkılardan bir tanesi Tavla. Radyonuzda oldu sevgili dinleyenler ama cover versiyonuyla. Hemen ardından ise şöyle güzel bir çalışma. Bu güzel çalışma radyonuzda olacak. Geliyorum birazdan.

Canlı yayındayız. Dilyen'in Instagram'dan aramıza katılabilir. Böyle enerjisi yüksek şarkılarla sizleri baş başa bırakmaya devam edeceğiz. İşte onlardan bir tanesi Chilli Bomb Radyonuz olacak. Yine enerjisi yüksek olduğunu inanmış olduğum şarkılardan bir tanesidir. Şarkının ardından yine ben burada olmaya devam edeceğim. Radyo kulüpte kalmaya devam ettiğiniz sürece en kaliteli müziği, en kaliteli şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahipsiniz.

Kral Sezer Radyonuz oldu. Chilli Bomb cover'ıyla cover'larla program devam ediyor. Bana da cover'cı diyordu ya sevgili Pino. Aklıma da o geldi bir anda. Peki o zaman ne yapalım? Hem cover'lar hem de ne yapalım? Bir cover daha dinleyelim be. Bir cover daha dinleyelim bence. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız, bekleriz. Yine geçmiş programlarda istemiş olduğumuz ama katılma fırsatı bulamamış olduğunuz o konulara katılmak istiyorsanız doğru frekanstasınız. Yine şarkılardan fal tutmak istiyorsanız yine doğru adreste, doğru programda, doğru frekanstasınız. Hadi bakalım. Doğukan Manço ve Tuğba Yurt radyonuz olsun. Ne desinler? Şşt, şşt, sakin ol. Sinirlerine hakim ol.

ve Doğukan Manço'nun hemen ardından yine Tempo diyoruz. Yani enerjisi yüksek bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Tabii ki Tuğçe San olacak. Tuğçe San'ın Tempo adlı çalışmasına yer vereceğiz. Ben hatırlıyorum, 90'lardan mıydı bu şarkı ya? Yani 90'lardan ya. Genelde Tuğçe San'ın Prenses şarkısına yer veriyorduk ama bu akşamlık farklı olsun. Biraz böyle enerjimizi tavan yapsın istiyoruz. Hadi bakalım. Tuğçe San ve Tempo radyonuzda. Hemen ardından ben yine burada enerjisi yüksek şarkılarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim.

Tempo ve Tuğçe San radyonuz oldu. Hatta bir şarkısı var ya, San ha ha ha, Tuğçe San geliyor. Bir şarkısı vardı, aklıma geldi o. Şimdi günümüze doğru geliyoruz. Aslında şarkı eski ama yeni versiyonuyla radyonuz olacak. Dom Dom Kurşunu. Evet, Dom Dom Kurşunu radyonuz olacak. Kaşlarının arasına Dom Dom Kurşun.

Gel gel Gümbül'e gel. Ah dedim mi ağladım diyor sevgili Leli. Hoş geldin bu arada. Biz de dom dom kurşun diyoruz. Kaşlarını ağrı.

Kurlamacım ne haber? Dün yayında duygusal şarkılar senden sen de demiş duygusala bağladın diyor. Yok dün çok da duygusal şarkılara yer vermedik. Yani birazcık yer verdik ama sonra şey oldu, düzelttik. Gel gel gel gümüle gel. Gel gümüle gel börme dom dom kurşunum. Ama sen dün akşam yoktun yani, gelmedin ya da geldin biz mi görmedik, bilemiyoruz. Kimse yok, dertleşebiliriz diyor. Dert yok, dert çok. Dert çok.

Pekala, devam ediyoruz programımıza. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam ediyor. Ve tabii ki yine enerjisi yüksek bir şarkıyla yolumuza devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi geliyor. Aşkta dertler katmer katmer.

Dün cuma abimler, annemler, yeğenim var diyor, giremiyorum fırlamacım diyor. Slow şarkılar çaldığımızı nereden biliyorsun? Hı? Hadi bakalım Katmer, Katmer radyonuz olsun. Katmer Katmer sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Radyo kulüp burası. Maxi ben. Maxi Show bir Instagram hesabım. Hadi gelin.

Deniz dedim ki sen nereden biliyorsun dün akşam slow çaldığımızı? Kuşlar söyledi dedi. Kuşlar söylemiş. Ben bütün haberleri alırım Maxicom diyor bana. O zaman o kuşlara bir şarkı armağan edelim Lilişko. Şimdi çalacağım şarkıyı da o kuşlara göndermiş olalım. O zaman Lili'nin kuşuna geliyor bu şarkı.

Evet, bu şarkı bence çok uygun olur. Bence kuşlara gelmiş olsun bu güzel şarkı. Zilleri taktı, çiki çiki yaptı, şöyle bir baktı, aklını taktı. Şeffaf maske taktı. Sesim kötü olsa da söylemeye gayret ediyorum. Ne yapalım?

Şarkı Lili'nin kuşlarına göndermiş oluyoruz. Lili'nin kuşlarına geliyor. Zilleri taktı, çiki çiki yaptı. Lili'nin bin kuşu demiş. Lili'nin bin kuşu mu var? Bence bir tanesi bin tanesine bedel olsa gerek. Lili'nin bir kuşu bin kuşa bedel. Lili'nin o bin kuşa bedel olan kuşuna göndermiş olalım bu şarkıyı. Hadi gelsin şarkı.

git işine, git işine, sen karışma benim işime. Evet, Lili'nin bin kuşa bedel olan bir kuşuna armağan ettik bu güzel şarkı. Bin kuşa bedel bir kuşu var ki. Bir ileri gidiyor, iki geri geliyormuş. Selim hoş geldin bu arada. Program devam ediyor.

0: Aman şeker olan. Pekala, devam ediyoruz programımıza. Radyo Kulüp'tesiniz, Maxi Show'dasınız. Program devam ediyor. Hoş buldum. Ne zamandır dinleyemiyorum seni. Bu akşam buradayım Maxi. Canım Max demiş. Canım Selim, hoş geldin tekrardan. Kenan hoş bulduk diyor. Hoş geldin Kenancığım. Bakalım sevgili Aslı, Minnoş'umuz geldi. Minnoş hoş geldin, sefalar getirdin. Biz ne yapıyoruz? Kızılcıklar oldu mu? Senelere doldu mu? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Mendili eline, mendil verdim geline. Karakına yollamış yar benim ellerime. Vallahi ben de birine çorap gönderdim ama.
1: Kızılcıklar oldu bu senelere.
0: Dur, bunun şu versiyonunu çalalım ya. Bu versiyon daha güzel ya. Yaylı gelir Keşan'dan dingil çıkmaz neydi ya?

Ya bunun biraz daha hareketli versiyonu var diye hatırlıyorum ben ama şu muydu? Şu şuna bakalım, buna bakalım, buna bakalım. Bakalım buna. Tabakası aynalı. Şu kıza yok oğlana varmalı. Biz hiç riske atmayalım, şey yapalım, ben hareketli bir versiyonu biliyorum, şuradan gelsin, nereden, hep buradan geliyor, evet buradan geliyor, buradan, buradan, buradan geliyor ve sonrasında yine buradayız.

Maksikom niye seni göremiyoruz demiş. Belki uslu bir çocuk olursan Şirinleri bile görebilirsin. Birazdan görece çok sıcak olduğu için cıbızdak yapıyorum şu anda, ondandır o. Ay çok sıcak.

Mendili eline, mendil verdim geline. Kara kına yollamış yar benim ellerime. Hani diyor ya şu köyün olanları evlenemez başlıktan. Of of of of, avukatın nerede benim ya? Ha? Peki Selim Oğur yorumuyla avukatım nerede radyonuzda olacak? Sonrasında ise çayır çimen geze geze oldum ben bir geveze dinlemeyeceğiz. Ama Selim Oğur'dan iki şarkı dinleyeceğiz peş peşe. Bir tanesi avukatım nerede? İkincisi ise sürpriz olsun bakalım. Bu arada gelen mesajlar vardı. Nereden bakalım onlara? Şuradan bakalım. Biraz serinlettim burayı. Pencereyi de açtım. Biraz serinledi yani. Giyindik ya. Ne yapalım? Biraz böyle aşağı çökmüş de olabilirim. Ama hani abi ne yapak çok sıcak diyor ya. Aklıma o geldi. Gerçekten de öyle çok sıcak ya. Ama büyük bir keyif. Büyük bir keyif. Anlatamam.

Max da dedi nereden biliyorsun? Kuşlar söyledi dedi. Evet, kuşlara ben bir şarkı gönderdim. Hatta göndermiş olduğum şarkı hala burada mı? Zilleri taktı, çiki çiki yaptı. Şöyle bir baktı.

0: Avukatım nerede? Çok eğlenceli Maksikom demiş herhalde. Eğlenceli değil mi? Eğlenceli herhalde. G harfi görünce orada. Hani ben sonra diyorsunuz ki Maksi yanlış okuyor. Siz yanlış yazıyorsunuz. Bak. Yakaladım. Evet. İşte böyle yanlış yazılınca ben yanlış okuyorum. Avukatın nerede radyonuzda olsun? Selim Oğur yorumuyla iki güzel şarkıyı yer vereceğiz. Bir tanesi Avukatım Nerede? İkincisi sürpriz, bakalım hangi şarkı gelecek. Şirinem niye canın sıkkın demiş. Evet Şirinem, canın niye sıkkın senin? Dur, her şey gülüyor bu da. Niye her şey gülüyorsun ya?
1: Oha, fon oldum yani.
0: Yani kal geldi, gül beklerken dal geldi, olmadı. Avukatımız nerede soruyoruz. Nerede? Avukatımı istiyorum ben. Avukatımı istiyorum. Benim avukatım gelmedi bugün ya.
2: Maxi Show.
0: Selim Oğur'dan iki güzel şarkı. Birincisi Avukatım Nerede dinliyorsunuz. İkincisi ise sürpriz.
2: Maxi Show.

0: en alem bilmez mi?
1: Ne biçim yandım el alem bilmez mi diyor şarkıda. Evet, Selim oradan ikinci şarkıya yer vereceğiz ama sürpriz dedik. Pino aramıza katıldı. Avukatımız nerede dedik. Selim de demiş ki, diyor ki ben de bulamadım diyor. Ben de bulamadım. Avukatımız nerede bizim ya? Geldi mi acaba bakalım. Selam gençler demiş sevgili Pino Can gelmiş. Hoş gelmiş. Biz de avukatımızı arıyorduk. Avukatımızı bulamadık. Maxi bu şarkıyı kim söylüyor? Selim Oğur söylüyor. Şu anda da yayınımızda kendisi. Hatta şöyle bir başa tutturabilirsek. Yorumu sabitlersek. Evet şu an görebiliyoruz. Oradan takip alabilirsin sevgili Selim'i. Evet avukatım nerede şarkısını o söylüyor. Ve şimdi... Bir şarkısına daha yer vereceğim. Sürpriz bir şarkısı olacak. Bakalım hangi şarkı gelecek? Var mı tahminleri olan? Tahmini olan daha doğrusu. Tahminleri de olabilir. Çoğu kişi, çoğul dinliyor olabilirsiniz. Olamaz mı yani?

0: Tabii.
1: Evet, gözümün çiçeği gel diyor. Gözünün çiçeği gelmiş. Gözünün çiçeği diyor. Evet, maxi iki kalp ama iki kalp arasında bir maxi daha güzel oluyordu be. Fino Can, biz de avukatımızı arıyorduk ama diyorum ki senin yargın beni infaz etmeye yetmez. O zaman yani senin yargın beni infaz etmeye yetmez dedikten hemen sonra şöyle bir şarkıyla devam edebiliriz. Böyle bir şarkıyla devam edebiliriz. Biçilmiş kaftan. Kalp kalbe karşı mıdır derler. Mesajları şimdi görüyorum, şimdi kaydırıyorum yukarıya.
2: Gönül haneme girdin.
1: Sarımsak geçer demiş, yok sarımsak geçmez mi?
2: Sevecektim zaten.
1: Kalbimin efendisi, o benim benden alıyor.
2: Canımın acısı.
1: Hadi o zaman biçilmiş kaftan dinleyelim, sonrasında yine burada olalım. İlerleyen dakikalarda bir duygusal şarkısına daha yer vereceğiz. Biz ama hala avukatımız arıyor. Avukatımız nerede ya? Avukatımız nerede? Güvercinler de gitmiş bak orada yine. Kumrular gitmiş ya.

Selim Oğur'un iki güzel şarkısına yer verdik. Bir tanesi Avukatım Nerede? İkincisi ise Biçilmiş Kaftan radyonuzda oldu. Evet, devam ediyoruz. Sevgili Minnoş'umuz demiş ki ilk defa dinliyorum. Güzelmiş, kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Selamlar demiş. Sarısak geçer diyor Pino. Kalbin Efendisi bütün şarkıları dizmiş yani Pino'da ya. Bütün şarkıları dinledin değil mi? Dinledin değil mi bütün şarkıları? Beni ilk tanıdığınız şarkıydı biliyorum. O yüzden zaten bu şarkıyı yer verdim. Hatta bu şarkıyı ilk dinlediğimizde ve seni konuk aldığımda ben Zonguldak sahilinden yayın yapıyordum. Dış yayın yapıyorduk. O gün konuk almıştım seni. Hala ben bugün gibi hatırlıyorum. Yani sokağı radyoya, radyoyu da sokağa taşımıştık o gün. Bütün ekipmanlarla Zonguldak sahilinden yayın yapmıştık. Orada ki programımızda konuk almıştım Selim'e ve o programı hala hatırlıyorum. Unutmadım yani.

Kalbimin efendisini dinleyelim. Max'ı uygun görürse dinleriz, tabii ki dinleyeceğiz. Hatta iki güzel slow şarkısına yer verelim. 2-2 gidiyoruz bugün. 2. Evet. Lili 2. Her şey 2. Tamam, iki güzel slow şarkısına da yer vereceğiz. Şimdi biraz hareketli şarkılarla program devam edecek. 22'ye kadar buradayız ya. Biraz daha dinledikten sonra iki güzel, hatta iki Selim Orhan'ın slow şarkısını peş peşe yer vereceğim yine. İkisi de özel şarkılar. Bir tanesi Kalbimin Efendisi, diğeri de hadi sürpriz olsun. Bir tanesini avukatımız seçti. Avukat ama haberi yok. Murat Ekmekçi, hoş geldin. Bakalım, kulakta dinliyorum son sesimiz, çok güzel. Bayılıyorum kulakta dinleyenlere. Şşt şşt, sakin ol. Böyle yapınca böyle gıcık oluyorsun lan be. Evet, YouTube'a bakarsan diyor, YouTube'da Selim Oğur yazarsan birçok şarkısına denk gelebilirsin. Birçok şarkıları var. Cover şarkıları da var. Kendi şarkıları da var. Çok yorgunum ama kalktım vallahi demiş. Ha, oynuyorsun. Çok yorgunsun. Pino, hepimiz yorgunuz. Hepimiz yorgunuz. Bakalım, kuzum paylaşımı da yapacağım. Avukatım nerede, güzelmiş. Az önce çaldı Max diyor. Ben şimdi ya, avukatım nerede güzel slow şarkıları seviyorsan ve Sezen Aksu coverları da var. Sen seversin Sezen şarkılarını. Songül, hoş geldin bu arada. Harikasın Max, teşekkürler değil mi? Sen de harikasın Pino. Pekala, güzel bir şarkıyla programımıza devam. Kim avukat, Liliş mi diyor? Oho! Dedim ya, haberi yok diye ya. Ben avukat tayin ettim sen ama sen avukatın avukat olduğundan haberi yok. Hadi bir şarkı arası. Şarkı sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Bu şarkı yarıda kalmıştı. Yarıda değil de başında kaldı. Başında kalmasın ya. Çayır çimen geze geze, oldum ben bir geveze. Kızına gönül verdim, darılma hanım teyze.

0: nenem of of nenem of of nenem ne, neredesin sen nenem of of nenem. Devam ediyoruz. Ben mi kim kimi savunuyoruz? İlk davamız ne demiş? Minnoş Kalbin Efendisi'ni mutlaka dinle, benden sana gelsin demiş. Bu programda yer vereceğim Kalbin Efendisi şarkısına ama sonrasında bir şarkısına daha yer vereceğim dediğim gibi.
1: Pardon seni rahatsız etmek istememiştim.
0: İlk davamız Maxiko diyor, birinden ağır bir darbe almış, onu çözeceğiz. Onu çözeceğiz. Ben yanlış okuyacaktım, az daha yanlış okuyordum vallahi Lilican. Lilişko, az daha yanlış çıkıyordu ağzımdan. Ay dilimi eşek alırsa soksun ha. Peki bakalım. Zonguldak'a inletin diyor. Vur vur. İnlesin o zaman hadi bakalım. Maxiko diyor bu darbe kime diyor demiş. Bilemiyorum. Teşekkürler Max demiş. Rica ederim, sana da güzel bir şarkı göndereceğiz. Sevgili Songül, sana güzel bir şarkı gelecek şimdi. Evet, Pinon şirinden bizlik bir dava demiş. Ben de merak ediyorum davayı, ben de bilmiyorum ya. Biz de ortaya avukatımız nerede? Aha geldi avukatımız dedik. Yani tam anons ettim, o anda Pino geldi ya. Avukatım geldi demek istedim ama her şeyi böyle lep demeden anlayan Pino bugün gerçekten yorgun bence. Everybody on a real side. I ain't living my life. O zaman başlayalım sağdan saymaya. Bu şarkıyı da bu aralar bayağı taktım ben. Say sağdan.
2: Say soldan.
0: Tamam sağdan doğru, soldan doğru. Çamların altında bekliyorum.

arabası yolda kalsın inşallah. Pekala, devam edelim yolculuğumuza. Şimdi yine çok güzel bir şarkıyla program devam ediyor. İşte yine aynı durumdayım. Tam bitti derken, tam geçti derken yine yolun karşısındayım.

0: Grup Limit yorumuyla romantik serseri radyonuzda oldu sevgili dinleyenlerimiz. Program devam ediyor. Gecenin bir konusu olsun mu olmasın mı diye düşünüyorum. 20.49 ben 21 zaten erken geldim ben bugün. Ondan öyle oldu değil mi? Kim bilir ne zaman duracağız acaba demiş. İlk görmüş olduğum mesajı o. Çirnem ya çok komik ama demiş. Görmedim, bilmiyorum, duymadım demek istiyorum. Benim posta Lili masumları attı. Bir şey yok Max demiş. Olmadı. Olmadı. Saymıyorum ben bunu, olmadı, ben görmedim. Nazan Öncel radyonuz olacak. Gözlerim. Aslında bir cover şarkı yer versek mi acaba?
1: Olmadı, olmadı, olmadı.
0: Olmadı.
1: Sizi doğru bulmadı. Olmadı, olmadı, olmadı.
0: Fırlamacı Macil masumlara bak demiş. Bakarım.
1: Eveleme, geveleme, develeme bitti.
0: Hadi bu güzel şarkıyı dinleyelim. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Ben de masumlara bir bakayım. Şöyle bir masumlara.

Sana baktım ve postu gördüm. Şimdiki ilişkiler sosyal medyadan başlıyor. Önce profil beğeniliyor, sonra yazışma, ardından ters sürüş başlıyormuş. Ters sürüş, yani

düz yoldan değil de ters yoldan diyor gidiyorlarmış. Daha cazip bir profili görünceye kadar her şey yolunda. Sonrası mı? Sonra ne mi oluyor diyor. Tek tuşta engel. Memnun kalınırsa diyor abonelik olunuyor diyor. Devam abonelik olunuyormuş. Devam kalınmazsa üyelik iptal oluyormuş. Aşk değil diyor. Sanki diyor ücretsiz deneme sürümü diyor. Bayıldım buna. Güzel. Yani şarkıya duymuş oldu. Eveleme, geveleme, develeme bitti değil mi? Selam mesajını görüyorum. Sarper. Hoş geldin. Şimdiki ilişkiler sosyal medyadan başlıyor. Var mı sosyal medyadan başlayan ilişkiniz? Önce profil beğenilip sonra ters sürüş. He? Pardon, test sürüş. Niye ters diyorsam test sürüş. Masumlar bize uygun değil demiş ya. Hani içi seni yakar dışı beni. Test sürüşü başlıyormuş. Ahlarda, ah motor geliyor motor diye bir şarkı geldi aklıma şimdi. Hasret, hadi gel yapma ne olur. Var mı gerçekten sosyal medyadan başlayan bir ilişkiniz?

Diğerine bakıyorum. Sevgilini sevgilimizin diyor burada. Sevgilimizin eşine IBAN attım. Ödemeyi taahhütlü. İade ne zaman yapıyorsun? Ne ödemesi dedi. Malımı izinsiz kullanma bedeli dedim. Ayrılmışlar. Miki engel attı diyor. Ben buradaki Miki'yi anlayamadım. Yani Miki engel atmış. Engel atmış. Miki engel atmıştı diyor. Devamı yok mu onun? Miki engel atmıştı. Ayşe hoş geldin. Engeli kaldırdım sonra. Ayfer hoş geldin sen de. Hadi gel. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Maxi Show. Ve çözeceğiz bu yazıyı. Sevgilimizin eşine mesaj atmıştım. Ödemeyi taahhütlü iadeyi ne zaman yapıyorsun? Ne ödemesi? Demiş. Evet, izinsiz kullanma bedeli dedim. Ayrılmışlar. Miki engeli atmıştı diyor. Burada bir yazım hatası mı var? Selim Bey bize ne yapıyorsunuz diyecek, normal misiniz? Maxi Show sizde alsın masumlara diyor. Minnoş anlayamadım ben ama. Söyle.

Ne dinleyelim? Buldum. Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var. Benim içim yanıyor. Yanıyorum.

0: Efendim Kara Sevda radyonuzda oldu. Sarı Sevda da olurmuş değil mi? Yani Kara Sevda da olduğuna göre Sarı Sevda olur muymuş? Bilemedim. Olurmuş herhalde Sarı Sevda. Olur mu? Sarı Sevda, Sarı Sevda. Bir denemek lazım. Sarı Sevda olur mu? Olur mu? Olur.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
8: Maxi Show.
9: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın.
10: Neşet olacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacak. Haydi, haydi durma. Aç radyonu, aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle. Nerede istersen orada dinle.
11: Maxi Show, Maxi Show.
10: İster evde, ister üçte, ister bir bincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
11: Maxi Show devam ediyor.
0: Maxi Show devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi Selim Oğur'dan iki güzel şarkıya yer vereceğiz. Bir tanesi Pino'nun sevgili Aslı'ya armağan etmiş olduğu Kalbimin Efendisi radyonuzda olacak. Sonrasında ise sürpriz bir şarkısı.

Yine huzurlarınızda olacak. Bakalım ikinci şarkısı hangisi olacak? Ben araya girmeyeceğim. Araya girmeden iki güzel şarkı dinlemiş olacağız. Geliyoruz. Yerlere kaybolmayın.

Aslında aşktan başka bir ilişkimiz.

0: Selim Or yorumuyla iki güzel şarkıya yer verdik. Program devam ediyor. Maxi bu kadar güzel şarkılar ve sesi, güzel şarkıları ve bizlere yayında çalmadın, mahrum bırakmışsın diyor. Bunun cevabını bence Pino ya da Lili vermiş olsa daha iyi olur sevgili Asude. Evet, bu iki güzel şarkının ardından şöyle bir şarkıyla programa devam ediyoruz. Eğer ki ben bu şarkıları size dinletmemiş olsaydım, mahrum bırakmış olsaydım, belki de Pino ezbere bilmezdi bütün şarkılarını. Ama senin dikkatinden kaçacak olmuş ki, yani sen o kadar şarkıları dinlememişsin ki şu an yani dinlemediği için bence bunları söylüyor olabilirsin. Bu şarkıyı da sana göndermiş olalım sevgili Asude.
1: Yeryüzü oyununa kanalım sarhoşken

ederek hala devam ediyoruz programımıza. Bu şarkının yeni versiyonu Kasım ayında çıkacak albümde. Bu da ilk sana, bunu da ilk sana söyledim Max diyor. Teşekkür ederim sevgili Selim. Artık dünyanın herkesin aşka yelken açması lazım, ihtiyaç çünkü diyor. Katılıyorum. Aşk lazım ya.

0: ki.
1: Aşklar bile masum değil diyor sevgili Ayfer, göndermiş bu mesajı. Pekala, ne yapıyoruz? Şöyle bir bakalım bakalım bakalım bakalım. Buradan devam ediyoruz. İbret Alem radyonuzda olacak. Kenan tekrardan hoş geldin. Bu şarkıyı da sevgili Ayfer'e göndermiş olalım. Ayfer, bu şarkı senin için geliyor. Aslında az önceki şarkıyı sana gönderecektim ama dilimden ağız suyu çıktı.

kabul ettim, dinlemedim, çok güzelmiş, çok şey kaçırdım ama müdavin olacağım demiş. Yani dinlemediğin için çok şey kaçırdın. Mesela bak, Pino ezbere biliyor. Ben hangisi diye söyledim, saydı yani. Keşke sen de dinleseymişsin ama bundan sonra dinlersin bence. Ve dinlemediğin için de suçu bana atmazsın eminim.

Şarkıyı sevgili Ayfer'e göndermiş olduk. Program devam ediyor. Şimdi ben kendime bir şarkı armağan istiyorum. Çalacağım şarkı da bana gelmiş olacak. Diyeceksiniz radyocu kendine şarkı armağan eder mi? Eder. Bu şarkı da benim için geliyor. O zaman Laman Sam yorumuyla gelecek. Mavi Tango radyonuzda olacak. Sonrasında yine burada olacağız. Bu şarkıdan sonra belki slow şarkılara geçiş yapabiliriz. Ya da geçmez miyiz bilmiyorum. O zamanki psikolojimize bağlı da diyebiliriz. Şimdi bir Laman Sam Mavi Tango, ben şarkımı bangır bangır dinleyeyim burada. Sonrasında bakalım. Feridun Düzağaçlı olabilir yani. Gözüme çarptı burada da.

0: Öldüm yalvara yalvara. Selim demiş ki nereden aklına geldi? Harika diyor. Evet gerçekten de kendime torpil geçtiğinde diyebilir miyim? Bilemem ama yani benim de çok sevmiş olduğum bir şarkı. İlginç şarkı seçmişsin diyor. Çok güzel bir şarkıdır. Aslında Leman San ve neydi? Ümit Sayın sakın aşkından vazgeçmeye yer verecektim ama o da yer verebiliriz ya. Sakın aşktan vazgeç. Bunda da Ümit Sayın söylüyor. Ümit bu şarkıyı Lili'ye göndermiş olalım. Olur. Öyle yapalım. Sakın aşkından vazgeçme radyonuzda olacak. Leman San ve Ümit Sayın yorumuyla gelecek sevgili dinleyenler. Maxiş.com süper demiş. Şimdi çalacağım şarkı da süper. Bu şarkıyı sana göndermiş olalım. Kulağım sizde canlar demiş. Bakalım. Pekala. Maxi belki şu anda hazırlıksızsın ama demiş bu şarkıdan sonra palyaço şiirini okuyor. Dünya okursan yine uzun zamandır okumuyorsun demiş. Okuyorsun, okuyor musun? Modunda mısın bilmiyorum ama demiş.
1: Taşırım
0: bakacağız.
1: Hasretin yükünü acıların koynumda sır gibi açarım

0: güzel güzel şarkılarla program devam ediyor sevgili dinleyenler. İşte onlardan bir tanesine daha yer vereceğiz. Bakalım hazır mısın, emin misin? Emin değilim, hazır değilim, belki de bilemem. Bakacağız. Evet. Canım Şirinem demiş. Bak aklımda bir şarkı daha var benim ama. O zaman geliyor. O da çünkü iyi olur yahu demiş, sakın aşkından vazgeçme. Dinledik o şarkıyı ve çok da güzeldi değil mi? Şimdi ise Sen Kaybettin radyonuz olacak. Ben Deniz. Hemen ardından belki palyaçonun o hikayesini anlatabilirim ama fon müziği aramaktayım. Onu bulduğum anda şey yapacağım.
1: Çok aşk çıkar benim.
0: Yani en azından kendimi bu şarkılarla hazır hissetmeye çalışıyorum.
1: Aklıma koyduktan sonra bana ne, sen kendi derdine yan. Acaba

0: Sen kaybettin, benim de çok sevmiş olduğum bir şarkı. Her dinlediğimde bir iliklerime kadar hissetmiş olduğum şarkılardan bir tanesi. Sen kaybettin. Evet. Sevgili Selim Oğur fon müziği önerilerinde bulunmuş. Aslında bir fon müziğim var benim. O şarkının üzerine okumayı seviyorum da diyebilirim. Okumaya çalışıyorum en azından. Ama şöyle bir şey yapacağız. Ben kamerayı kapatmak istiyorum yani. Utanıyorum da yani. Öyle yapacağız. Ya da ışıkları da söndüreceğim. Öyle tam moda girmiş olacağız. O zaman geliyorum. İlk önce şöyle fon müziği, sonra ışıklar sönecek, sonra belki de kamera kapanacak. Anlaştık? Bence anlaştık. O zaman ne yapıyoruz? Geliyoruz. Geliyoruz. Gelemiyoruz. Şöyle geliyoruz. Pekala.
1: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın. Neşe dolacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacaksın. Haydi, haydi durma, aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle. Maxi Show. İster evde, ister üçte, ister bir bilincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın. Maxi Show devam.

yaz yağmurlarının. Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları. Her sirk geldiğinde ağlamakta olurduk. Hep ağlamakta olurduk gülünecek halimize. Kim sevmezdi çiçekleri filan? Ben sevmezdim dedim. Yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi, ben yazdım. Yazdım, yazmasam ağlayacaktım. Herkes ağlarmış biraz. Sırf bu yüzden mi ağladım? Alçaklık gibi bir şey oldu bu biraz. Biraz, birazdım her şeyden. Dün biraz sinirlendim mesela. Yarın bir kadını seveceğim biraz. Biraz biraz kör oldum bugünlerde. Ama rakı kadehlerini boşaltmayın. Eksilmesin hiçbir şey. Hiçbir şeyden daha iyi olsa kalsın biraz. Umursamıyorum yılgınlığımı filan. Çünkü sessizce yaşanmalı her şey. Bir devrim sessizce olmalı mesela. Ve her sözcüğüne inanmalı bir palyaçonun. Bir palyaço neden yalan söylesin ki? Ben palyaço olsaydım yalan söylemezdim. Marangoz olsaydım da söylemezdim. Ben insan olsam yalan söylemezdim. Hem nereden çıkarttınız palyaçonun yalnızlığını? Kaç kilo? Kaç kilo çeker ki palyaço? Hem neden yüzüme vuruyorsunuz bir çirkin ördek yavrusu olduğumu? Gocunmam ki ben. Ben gocunmam. Bir palyaço ne kadar gocunmazsa o kadar gocunmam işte. Rakı doldurun eksilmesin. Bitmedi. Yazacağım daha. Hem yazmazsam ağlayacağım çünkü. Alçakça olacak biraz. Hem biz o zaman kimdik ki? Nerelere giderdik? Her sokakta biraz daha eksilirdik. Bilirdim, geceler puslu puslu olurdu bazen. Bazen birisi fısıldarmış gibi olurdu kulağıma. Duymadım derdim, tekrar et. Sessizliğe büründürdü o vakit her şey. Sokaklar daha bir puslu, palyaçolar daha bir ağlamakta olurdu. Ve ben daha bir alçak olurdum, ağlardım biraz. Kulağımdaki ses, çekiştirme beni diyorum. Hatta kuyruğuma basma, acıyor tırmalarım diyorum. Kahrol, kahrol diyorum. Geçen gün yüzüme rastladım bir ilan panosunda. Korktum birden, kusacak gibi oldum. Olur öyle dedi palyaço. Otur lan dedim, bağırdım ona. Ben bazen bağırırım biraz. Rakı doldur dedim eksilmesin. Ben bazen eksilirim biraz. Aslında hepimiz eksilirmişiz biraz. Bunu sonradan öğrendim. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes herkesi sonradan öğrenirmiş. Bunu da sonradan öğrendim. Örneğin geçen gün bir kadınla seviştim biraz. Biraz değil, çok seviştim. Ya işte öyle palyaço. Diyorum ki, bunu daha yeni öğrendim. Sevişmek de eksilmekmiş biraz. Kim sevmezdi çiçekleri filan? Ben sevmezdim dedim, yalan dedi. Bunu kim söyledi? Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi, ben yazdım. Yazdım, yazmasam ağlayacaktım. Hem ben roman da yazdım ki biraz. Bazen diyorum ki palyaço,
Sen olmasan

Ben ne yapardım? Alçakça eksilirdim. Her yağmur yağışında yerin dibine girerdim. Hiçbir kadını seni öptüm gibi öpemem belki. Ya da unuturum sonradan öğrendiklerimi. Şimdi biraz anlıyorum ki o eller, o terli vücutlar falan her şey plastikmiş biraz. Hadi sirtaki yapalım palyaço. Rakı doldur, yine eksildik biraz.

Sen yalnızlığımın düşmanı, seni terk eden, senin yapmadığını kendine yapandır. Ve sen terk ederken de güzeldin. Dostları görünce açtık kolları, kaldırdık perdeleri. Aşk denen şeytan yine buldu açığımızı. Mikrop kaptı hep kalpleri. Bir gün göreceğiz birbirimizi. Herkesin gördüğünü

Görmezden gelip hiç kimsenin bakmadığı gibi bakacağız birbirimize. Konuşmayacağız. Ama elbet anlayacağız. Yeni bir memnun olduğum ziyan etmemek için tanışmayacağız kimseyle. Senin bana yaptığını ben sana yapamam ama yani sapamam ben o yola. Eğer ben başka bir tende teselli bulursam farkım kalmaz ki senden. İnkar etme boşuna, yokluğum var kocaman. Aklımdan çıkmaman güzel ama hep olmaz ki. Hiç gelmezsen hep özleyemem ki. Arada bir yerde hatırlanmak da var. Kim benden daha çok hak ediyor ki? Her prensip, her değer bedenini bekler. O yüzden gitmedin hala. Görsem belki tanımam seni. Hep bir şeyler hatırlatmaz. Bazen unutturur gördüklerim. Sayende öğrendim. Artık yalancısın,

bir akşamüstü. Pencerenden bakıyordun. Ağır ağır yollara, inen karanlığa. Bana benzeyen biri geçti evinin önünden. Kalbim başladı hızlı hızlı çarpmaya. O geçen ben değildim sevgilim. O geçen ben değildim.

Bir gece yatağında uyuyordun. Uyanıverdin birden sessiz dünyaya. Bir rüyanın parçasıydı gözlerini açan ve karanlıklar içerisindeydi odan. Seni gören ben değildim sevgilim. Seni gören ben değildim. Ben çok uzaktaydım o zaman. Kalbin kavuştu ağlamaya, sebepsiz ağlamaya. Artık beni düşünmeye başladığından bıraktın kendini aşk içinde yaşamaya. Bunu bilen ben değildim sevgilim. Bunu bilen ben değildim. Bir kitap okuyordun dalgın. İçinde insanlar seviyor ya da ölüyorlardı. Genç bir adamı öldürdüler romanda. Korktun, bütün yeninle ağlamaya başladın. O ölen ben değildim. Efendim, bu akşam bana Aylan Soy'un sonuna geldik. Yarın akşam saatler 20'yi göstermiş olduğunda yine burada Radyo Kulüp'te görüşmek üzere. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş.

95.5 Radyo Kulüp.